Bir masal gibi sanki. Bir rüya bu mutluluk. Çok şükür biz sonunda birbirimizi bulduk. Ne olur hiç bitmesin. Sürüp gitsin bu sevda. Biraz da bizim için.

0: Olamaz. Benim ne haddim? Ona gitsem, şuna gitsem. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim? Kim?
1: Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Allah kimseyi yalnız bırakmasın.